0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Tüyanı bolası onasından suretgemiş. Ona ne mi için bizde labımız tişikti, otta labı çırağıydı. Dese endi bilesem bolam. Biz tiken yem yuvramız, hamar arsan yiyip gidiyoruz. Şu için bizde labımız şunaka dese. Onda ne mi için bizde tüyalarımız, tırnağlarımız iki tamamı üstken tişikti, otta ki çırağıydı dese. Endi bilesem mi bolam? Biz kumlardan, loylardan, hamı yoktan yürüp gidiyoruz. Şu için dese. Anladın ki bizi yelkemiz ne çunkur, dunkayıp çıkan otki çırağıydı desem. Şimdi biz bir su içse 40 kullap su içmeyemiz de çidamlıyımız desem. Tüyanı bolası, onası ki karab. Oye, bolanın bize ki neme gerek bu? Zapark deseymiş ki, demiş. Ona oğlu ki kaçan uylanasın, kız yok mu? Şu bronte kız topanma değil mi? Dese, oycan şu yapızı bilerdim o şu deyisizdi. Mayli, ma uylanım, aitken kulunuzga tuydu bilgileyimiz. Fakat bittenersem, bir nasıya koyuluk olardım. Kaynağına bilen, kelinli tuprağı bitecek olingen deyişken. Şu bittenersen sana bakacağım hanım. Ben o zaman şunu bilip, üçte kız top geldim. Bana şu uydu işte üçte kız oturuptu. Eğer, man uylana diyen kız, kaysiligini topsayız, beş getirdim oycan dese. Onayım, rastan mı dedi? Şimdi uyuyu kırıp, kaytıp şimdi çıkıp, ortadaki kızıl köyleyelik mi oğlum? Desin. Oycan koyduk oğlum lekin. Promatı kurmagansın. Resmini yapıp gelip kursatmagansın bana. Kayırdan bildiz desin. Oyyam şunu diye karab. Oğlum uşengi karasam nirim çıkayıp demiş.
3: Hangama ustaları.
2: O şapaytlarda tiyatrda 40 kulla konsertler berilişken. 40 kun konsert, gastrolik safarga ketişken. Payt mulak hazır gidey zamonaviy sotkalar, boshqa narsalar yo'q. Uy telefoni bor, domashni deydim ustulda. Shu uy gastrolga ketayotgan paytda bir aktyorimizni o'g'ilchilar endi 2 qadam qo'yib yiqilar ekan. Gastrol ketishgan, 20 kun gastrol o'tgandan keyin uyga telefon qilib, "Xotin, yaxshimisan? Qalaysan? Nima yangilik?" desa, "Xotin ham qursin dadasi, siz ketayotganingizda o'g'limiz yiqilayotdi, o'g'limiz oyog'i chiqdi, yurib ketdi. O'g'limiz yuryapti dadasi, o'g'limiz yuryapti" desa, yo'q aktyorim kursan bo'lganda ustoz aktyorni oldiga borib, "Ustoz, assalomu alaykum ustoz. Yaxshi duo qiling. Kelganimizga 20 kun bo'ldi. O'g'lim yurib ketibdi ustoz. Bir duo qiling ustasiz. O'g'lim yurib ketibdi" desa, ustoz ham qo'lini ko'tarib, "Agar yana 20 kun yursang, xotining ham yurib ketadi." Bir ayol ko'chada shunday tursa, sutga ochratga turganmiz sutga. Odam ko'p, magazinda sutni ochrat tursa, bir boyroq odam mashinada to'r kelib, yoniga to'xtab, "E, qalaysan, go'zal qiz, yaxshimisan?" "A, rahmat, yaxshi, Xudoga shukr." "Ha, sutga ochratga turibsanmi?" desam, "Ha, sutga ochratga turdim." "Men senga o'sha payt aytdim, menga tekkin deb." "Hali ham kechmas. O'sha eringni ajralda, menga tek. Sutlarga ochratga turmaysan. Sutni o'zi qaymoq desam, o'zi uyga boradi." desa, "Akamulla, sizda xotin nechta?" debdi. "Mandami? 7 ta xotinim bor. 8-siz ham bo'lasan, eng kenchi erkatoy xotinim bo'lasan" desa, "Ya, to'g'ri kelmaydi, aka" debdi. "Nimaga?" desa, "Erga ochratga turgandan ko'ra sutga ochratga turgan yaxshi" debdi.
3: Hangoma ustalari.

0: Ben Zuhal.
1: Asıl Zode.
2: Asıl Zode, şu bitten arsaki hayran bulamam de.
0: Nime gene zo?
2: Nime geçim ben kim midir korsam darı sevip kovuramak. Yüreğim bitti yok. Ligi yigitlerim ondi.
0: Benim şunge hayran mı? Nazo, hayatkence, anu telefonda danışken yigitim var ku? Şu nime buldu?
2: Ha, o mu? Vay, bilesen mi sen? Ben o bilen uçuraştım. Xullas, belgilengen joyge bordum. Ne koz bilen kuruyor ki şuna kange hunu bola turuptu, onun üstüge kap kara. Eğer kap karanlıkta görüşkenimde urulup getişim anğıydı.
0: Xoş.
2: Nima xoş?
0: İkita qora, nimani gaplashdinglar?
2: Bore, u meni oldimga kelib, kechirasiz yaxshi qiz, nazokatsizmisiz dedi. Keyin men yo'q dedim. U menga qarab, nimaga aldavossiz? Qanaqa kiyinib chiqishingizni aytuvdingiz-ku dedi. Shu bilan keyin gaplashib ketdik. Endi u bilan qanaqa uchrashaman? Oydim ko'rib qolsalar nima bo'ladi?
0: Senga zo'r maslahat berayim, Nazo.
2: Qani berchi, ita qolsang-chi. Et, bu nima jim turibsan?
0: Qorong'ida uchrashgin? Qorong'ida ikkalangiz ham ko'rinmaysizlar.

0: Kent Radyosu.
1: Nozli yorum, astarom, sal shoshilmang, gapim bor. Dilimda yagonasiz, yonimda jonimda bir

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yine ben cüde köp gaplarda gapirişim mümkün. Alkagalizm akıbatıdan bundan yarım yıl aldın. Bizi şehrimizde kuşarhandan bitti. Alkaç kaçıp getirdim. Yap yalangaç kaçıp getirdim. Onasıdan kandı doğulgen bu soğuşan dağça kaçıp getirdim. Daşı bittikten azsa kemice kaçıp getirdim. Doğru katta yoldu. Kesi oturup restoranını bu pitike kirip arıptı. Yap yalangaç kadın. Kuldu üstü üstü başları bu adam da bu pitike kadar 100 gram arakından kuyduptu. Bu pitike haligini görüp yok buraya işkilip tinçlik olsun da. Tülpaklılığa bakardı. Kuyu verse kolu görüp. Yana kuy, yana ozgina kuy. Ustormatda kuy beribdi, bu pichi ham baqa olib qoptaligini tomosha qil. Yopira. Desa bu yetarmishki, xuddi usti suvachlari bor odamda. Nima, yalang'och odamni ko'rmaganmisan debdi. Sen bu pichi yetarmishki, yalang'och odamni ko'p ko'rganman-ku. Pulni qatiy zavob berasiz, shunga harom bo'lib turibman. O'rtoqlar, mana har xil yigitlar bor. Yigitlarda modaga qiziqqanlari bor, modaga qiziqmaydiganlari bor. 35-30 ga kirmasdan qomat soqol qo'yib, boshni sochini ustaramidan oldirib, pasha qo'nsa sirg'anib ketadi. Kichkina salladan o'rab, o'ra chopan kiyib, maxs ko'vish bilan eskicha yigitlarimiz bor. Undan mindoroq qora shim kiyib, mindoroq tupli kiyib, yaktayni kiyib, ustidan qiyiqni bog'lab, sochni mashina bilan oldirib yurgan yigitlar bor. Endi mindoroqlari bor, krimplini va shim kiyib, oq tupli kiyib, oq yoqa ko'ynaklardan kiyib orasidan dastro'molchani qo'yib yuradigan yigitlar bor. Endi modniylashib ketyaptimi? Qarang, endi modni yigitlarimiz bor. Jinsiy shim kiyib, u jinsiy shimni ham yangi olgandan keyin 3 oy o'tkazib turib, g'ishminan yuvib, ikki joyini tilib, yamoqchisi 700 so'mlik bo'lsa 1000 so'm bo'lib ketar ekan u. O'shanaqa shimlardan kiyib, kalotkalardan kiyib, bo'yniga anaqa zanjirda bir narsalarni osib, sochlarni orqasi o'sib, o'rtasidan par qochirib, quloqlarni bekitib tushadi, mo'ylovlar qo'yiladi shunday. Mana shunda qo'yib qo'yiladi mo'ylovlarni endi. Ja ultra mod. Endi ultra hipovi yigitlar bor, hipachlar. Bular boshqacha bular. Velvetovi shim kiyib, krasovka kiyib, yaponski ko'ylakni 77 joyda pagoni bo'ladi. Mo'ylovlarda boshqacha bo'ladi. Bunday tushib turib, mana mundoq qilib jag'di tagidan olib chiqib, ko'krakni juniga ulab davom ettirishadi. Toshli orqalari o'sib, sochli orqalari o'sib, quloqlarni bekitib, orqasi o'sib kurakkacha tushadi. Bunnini ustida shved kimi norvegskimi achki, og'zida gruzinskiy shivachka. Ular o'zbek tilida ham gapirmaydi, rus tilida ham gapirmaydi, jargon bilan gaplashadi bir-biri bilan. Shuni bo'lmaydi. Как ты, макака? Ну как, мой фуфли кент гоня? Taksistenkaga shunaqa turqi shunaqa bir xilda to'rtta kipaj kelib bitta taksini bo'shmi yo bankmi so'rab mundoq deyapti. Ну чё, чувак, карета с мотором свободна? Desa taksist bunaqalarni ko'rgan ko'rmagan mundoq qarab, ha, svobodni? А ну-ка падай, чуваки, дуды гуп-гуп-гуп-гуп o'tirishdi, yo'lda ketyapti, oyoqlarini chalishtirib sigaretlarni cho'kib ketishyapti. Taksistlar ham ja obshessionni odamlar bo'ladi. Kim chiqsa o'shanga moslab gap topadi obizatini. Kampirlar chiqsa kampirlar bilan vaysashib ketaveradi. Haligilarga moslab gapirmoqchi bo'lib, orqasiga mundoq qarab yo'lda ketyapti. Ha, chuvaylar, kuda vas pluni dirmishlar.
0: Sangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Ulfatlar mazza kılıp çayhanede maç kiçere horlik kılıp oturuştu.
3: Kanakana soğumasın al. Koş uzatıyor.
2: 9 Mart bayramı yakınlaşıp kalganı üçün ulfatlardan biri yap açıp kaldı.
3: Bolalar, ertaga 8 Mart xabaringlar bor.
4: Xo'sh, nima bo'lib 8 Mart bo'lsa?
3: Sizlarning maslahatingiz kerak.
4: Qanaqa maslahat, xo'sh?
3: Men 8 Mart ayollar bayrami munosabati bilan bir sovg'a olmoqchi edim.
4: Xo'sh,
3: shuni so'ramoqchi edim. Nima olsam ekan?
4: Sovg'a degan? Mayli. Maslahat beramiz. Aniqrog'i maslahat beraman. Sovg'a xotining uchun bo'lish kerakmi yoki qimmatrog'idanmi?
3: A?